Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme umacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

zamanlar kendine gülen gözlerin başkasına da güldüğünü gördüğü gün ölür. İnsan bir zamanlar duvar halısıyken ayaklar altına serilen kilim olduğunu hissettiği gün ölür. İnsan içindeki çocuk büyüdüğü en yakınlarının bile kendine sağır, varlığının da kalplere ağır olduğunu yaşadığı gün ölür. İnsan Mayıs'ta Şubat'a geçti, yaşamadan yaşanılan hazin hazin ömürlerde ölür. İnsan acılarla, ihanetlerle, yalanlarla büyür ama...

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

Bugün programa Bergsan'a ait 2003 yılında yayınlanan Çilek şarkısıyla başladık ve madem öyle Athena macerayla biz de retroya devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

Özlem Tekin'in 2002 yılında yayınlanan tek başına albümünden Hep Yekil seçtim sizlere ve bir kelamla 1998 yılına gidiyoruz. Joker albümündeyiz. Şarkımızsa Bağırıyorsam

Unutulmaz şarkısı Ne Güzel Güldün. Pinhani 5 Nisan 2004'te kuruldu. Grup aynı zamanda Kavak Yelleri adlı dizinin müziklerini de yapmıştır. Yonca Loci ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Aşkta ve Ayrılıkta albümündeyiz. Şarkımız Sanlatma olacak. Şarkının orijinali Georgios Alkyos'a aittir.

Yaşar, 2001 yılında yayınlanan albümü Masaldan Acıtmıyor Sevdan'ı seçtik ve Nil'le devam ediyoruz şarkımızda. Extra Large, özel bir şarkı, klarnet.

Aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yaşım.

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Nazan Öncel 2006 yılından Aşkım Baksana Bana Dedi ve Teoman'la devam ediyoruz. Gönül Çelen'i dinleyeceğiz. Albümün A ve B yüzü de şarkılar yüksek tempo ile başlayıp yavaş tempoda biter. Canlı, fıkır fıkır bir albüm, müthiş bir aşk hikayesi ve mutlu son beklerken birden Sevdim Seni Bir Kere ile son tokatı patlatıp kapanışı yapar. Gönül Çelen 17 ile beraber Teoman'ın iki efsane albümünden biri.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 23 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay, Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
4: Çocuk uyutuyoruz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

23 Haziran'dan herkese merhabalar. Pazartesi atlattıktan sonra günler biraz daha kolay geçmeye başlıyor. Ama biliyorum yine bugün de yoğunsunuz. Bu yoğunluğun içinde en güzel şarkılarla size eşlik etmek için ben her zaman olduğu gibi tam da zamanında mikrofon başında yerimi aldım. O zaman başlasın mı Gülgüne Gül'le? Hoş geldiniz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Denize çek gönder, denize çek gönder.
9: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
10: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
11: Evde huzurla, yolda güven.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

7'den 70'e adını duyduğumuzda ağzımızı sulandıran, hepimizin bayılarak yediği şey çikolata değil mi? Beyaz sütlü, bitter demeden. Her gün olsa her gün yiyebileceğimiz çikolatanın tarihi oldukça ilginç. Diyorum ki bugün size ilk olarak bu lezzetli atıştırmalığın tarihinden bahsedeyim. Ama tabii öncesinde biraz daha meraklanın istiyorum her zaman olduğu gibi. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: güne günle.
1: Şey söyledi ki bence de doğru bir bar filozofu.
2: Çok kadın hiç kadındır oğlum, yalnızlıktır sana.

Tanrıların yemeği olarak bilinen çikolatanın Mayalardan günümüze tadanları şaşırtan lezzetli tarihini anlatıyorum bugün size. Çikolatanın tarihi 4000 yıl önce. Günümüz Meksikası. Eskinin Mezo Amerika'sında başlıyor. İlk defa kakao çekirdekleri bu topraklarda bulunuyor çünkü. Latin Amerika'daki en eski uygarlıklardan biri olan Olmekler, kakao bitkisini çikolataya dönüştüren ilk uygarlık. Çikolatayı ritüellerde içip ilaç olarak da kullanmışlar dönemlerinde. Antik Aztek ve Maya geleneklerinde çikolataya ve kakao ağacına tanrıların yemeği denirmiş. Çikolata bu imparatorluklar için oldukça da kutsalmış. Çikolatayla alakalı çok daha fazlası var ama. Şarkılardan sonra birlikteyiz.

Antik Aztek ve Maya geleneklerinde çikolata ve kakao ağacına tanrıların yemeği denirdi demiştim şarkıların öncesinde. Aslında çikolata bu imparatorluklar için oldukça kutsal bir yiyecekmiş, biliyor muydunuz? Bu imparatorluklar çikolatayı çoğunlukla içecek formunda tüketmişler. Bu içecek kakao çekirdeklerinin öğütülmesinden sonra mısır unu ve acı biberle karıştırılmasıyla yapılıyormuş ve bunun bir sebebi varmış elbette. Bu içecek bir nevi her derde derman olan ilaçmış. Belki de insanlar bunu yedikten sonra mutluluk hormonları arttığı için böyle hissediyor olabilirler o dönemlerde. Mayalar ve Aztekler için bu içecek aynı zamanda ilahi bir iksir olarak da tanımlanmış. Peki bunu biliyor muydunuz? Aynı zamanda tanrılardan bir hediye olarak kabul edilmiş. Aztekler özellikle kakaoyu dini törenlerinde ve savaştan sonra içerlermiş. Kakao çekirdekleri o kadar değerliymiş ki Azteklerde para olarak üst sınıflar arasında çokça kullanılmış bir dönem ve altından bile daha değerliymiş. Para yerine kullanılan diğer yiyeceklerden de bambaşka bir programda elbette bahsederim size. Bununla birlikte Aztekler insanları kurban etmeden önce son yemek olarak onlara bir bardak sıcak çikolata verirlermiş. Aslında Mayalarda da durum çok farklı değil. Her yıl bayramlarında kakao tanrıları Ekçua'ya en değerli hediyelerini sunuyorlar ve ona gönülden tapıyorlar. Tarihler 16. yüzyılı gösterdiğinde Hernan Cortes kakaonun ana vatanına geliyor. Mezoamerika'da bu gıda maddesinin iyileştirici özelliklerini görüyor ve onun çok önemli bir ticaret metası olduğunu keşfediyor. Sonrasında neler mi oluyor? Az sonra birlikteyiz.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir
0: İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
17: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
18: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
21: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
22: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
23: Reklamlar sona erdi.
24: Radyo Ülke.
25: En iyi müzik, en iyi program.

Gürgüne Gül'le de bugün ilk olarak size çikolatanın tarihini anlatıyorum. Hernán Cortés'ten bahsetmiştim hatırlarsanız. Kendisi İspanyol bir fatih. Kakao'yu yanına alarak Avrupa'ya dönüyor. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Avrupa'da çikolata ilaç olarak kullanılmış ama tek bir farkla. İnsanlar orijinal tarif çok acı olduğu için içine bal, şeker, vanilya gibi eklemeler yapmaya başlamışlar. 1828 yılına kadar Avrupa'nın zengin aileleri kakaonun tadını çıkarmışlar elbette. Tabii sadece bir içecek olarak. Onu piyasaya süren ve ana akım haline getiren Hollandalı çikolata üreticisi Conrad van Houten aslında. İcadı yağın kakao çekirdeğinden ayrılmasını ve ince bir tozun geride bırakılmasını içeriyor. Bu toz kakaoyu çok daha lezzetli bir içecek haline dönüştürüyor. Bugün hala tükettiğimiz sıcak çikolata haline gelmesi için de içine süt eklemiş. Bununla birlikte seri üretime geçiliyor ve çikolata artık tabii pahalı bir ürün değil. Herkesin satın alabileceği kadar ucuz bir ürün haline geliyor. 1847'de de İngiliz çikolata üreticisi G.S. Price İlk çikolata barını buluyor. Bu yiyecek herkes tarafından çok seviliyor ve çikolata artık içecek yerine yiyecek olarak tanınmaya başlanıyor. Bu arada Türkiye'de ilk çikolata fabrikasının da 1920'lerde kurulduğunu hemen ekleyeyim. Melba çikolataları.

İster gönülden inanalım, ister bunun boş bir inanç olduğunu farkında olalım. Hepimiz böyle yanımızdan siyah bir kedi geçtiğinde tedirgin oluyoruz. Peki nedir acaba içimize işlemiş bu saçma inancın kaynağı dersiniz? Tarihe şöyle bir baktım. Kedilerin kimi toplumlar için özel bir yeri olduğunu görüyoruz aslında. Mesela Antik Mısır'da durum böyle. Tarihsel süreci M.Ö. 3000 yılına kadar takip ettiğimizde kedilerin renkleri her ne olursa olsun saygı duyulan canlılar olduğunu görüyoruz. Bu dönemde kediler toplum tarafından adeta hayvanlar aleminin rak yıldızları gibi görülüyorlar ve bir kediyi öldürmek en büyük suçlardan bir tanesi olmuş. Keşke günümüzde de böyle olsa. Kedilerin sahip oldukları bu statüyü kaybetmeye başlamalarına şöyle bir baktım. Orta çağa denk düşüyor aslında. Bunun sebebi bu dönemde kedilerin cadılar ve cadılıkla ilişkili görülmeye başlamaları. Orta çağ toplumlarında biliyorsunuz büyük korku kaynağı olan sözde cadılık pratiği sebebiyle sokak kedilerini besleyen kadınlar kara büyücülükle suçlanmışlar. Ve bu da kedilerin zamanla prestij kaybetmesine sebep olmuş. Cadıların yoldaşı olarak görülmeye başlayan kediler artık toplum için tekinsiz olarak kabul edilmiş. Bu inanış o döneme ait efsanelerle daha da pekiştirilmiş. Mesela 1560'ların İngiltere'sine baktığımızda bir iddia ortaya atılmış. Hikayeye göre ay ışığının olmadığı bir gece yürüyüş yapan baba ve oğul önlerinden siyah bir kedinin geçtiğini görüyorlar ve o dönemde çoğu insanın yapacağı gibi ona taş atmaya başlıyorlar. Taşlarla yaralanan kedi ise yakında bulunan ve cadı olduğundan şüphelenilen bir kadının evine girerek gözden kayboluyor. Baba ve oğul ertesi gün şehirde kedinin evine girdiği kadını görüyorlar. İlginç bir şekilde kadın topallıyor. Kollarında ve başında da morluk var. Baba ve oğul bunun tuhaf bir rastlantıdan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorlar ve zamanla tüm kente yayılan bu hikaye sebebiyle cadıların gece olduğunda kara kediye dönüştükleri inancı yaygınlaşıyor. Aslına bakarsanız dünya döndüğü süre içerisinde kötü insanlar var olmuş üzerinde. Üstelik bu hikayelerden yalnızca bir tanesi. Orta çağ toplumları kara kedileri başka açılardan da cadılıkla ilişkilendirmiş. Bunu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Program devam ediyor. Kara kedilerin neden kötü şans getirdiğini düşünüyoruz'u konuşuyorduk. Az önce demiştim ki orta çağ toplumları kara kedileri aslında birçok açıdan cadılıkla ilişkilendirmiş. Şu andan itibaren bizimle olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Cadıların geceleri sokaklarda fark edilmeden gezinebilmek için siyah kedilere dönüştükleri inancı Amerika'da gerçekleşen cadı mahkemeleri süresince de merkezi inanış olmuş. O zamanlar yaygın kabul görmüş bu inanışın izlerine bugün özellikle Amerika'da gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarında rastlıyoruz. Bu bayramın başlangıcı ve gelişimi tamamen başka bir kökene dayanıyor olsa da cadılar ve kediler arasında kurulan ilişki bu kutlamalarda da biraz baskın. Kaldı ki dünyanın bazı kültürlerinde kara kediler iyi şans sembolü olmayı sürdürüyor. Tabii ki iyi insanların yaşadığı toplumlarda. Mesela İskoçya'da eve giren gizemli bir kara kedinin o eve bereket getireceğine inanmış insanlar. 19. yüzyıl korsanlarına göre ise eğer bir kara kedi size doğru yaklaşıyorsa bu iyi şans olarak görülmeliymiş. İngiltere'nin bazı kesimlerinde düğün hediyesi olarak verilen kara kedinin ise geline iyi şans getireceğine inanılıyor. Kısacası kara kedilerin kötü şans getireceği inancı aslında toplumsal olarak inşa edilmiş ve değiştirilmesi gereken bir inanç. Çünkü onlar da birer canlı ve üstelik çok güzeller. Çünkü bu gibi inanışlar kimi zaman hayvanlara kötü muamele edilmesine sebep oluyor biliyorsunuz. Kara kediler de diğer tüm hayvanlar kadar son derece masum ve sevimli canlılar. Tarihi baştan yazalım mı, ne dersiniz? Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var. 7

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
14: HDI Sigorta.
15: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
17: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
18: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke
15: her zaman her yerde.

Havaalanındaki yolcuların neden hep gergin olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği'nin yaptığı bir araştırma geçti bugün elime. Çok da ilginç bir araştırma. Havaalanındaki yolcuların anlık kaygı düzeyleri gerçekten düşündürücü. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği Başkanı Dr. Muzaffer Uyar yönetiminde TAV Havalimanları Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen araştırmada havaalanlarındaki yolcuların kaygı düzeyleri incelenmiş. Yapılan araştırmaların bulguları incelendiğinde de havaalanında bulunanların %82.5'inde anlık kaygı belirtilmiş. Bu oran havaalanında bulunan yolcuların ne kadar gergin olduklarını aslında daha açıkça ortaya koyuyor bize. Yani yolcuların havaalanında bulunmasıyla o anki kaygı düzeyleri arasında yüksek bir ilişki var. Araştırmanın detaylarından bahsetmek istiyorum size şarkıların sonrasında.

Havaalanındaki yolcular neden acaba gergin, bununla alakalı bir araştırma yapıldığını söylemiştim. Yapılan araştırmaya göre havaalanında geçirilen süre arttıkça anlık kaygı da artış gösteriyor. Bir saatten az vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %44.4, bir saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %44.2, iki saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %50 ama üç saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %62.7'ye kadar yükseliyor. Genellenmiş kaygıda ve panik atakta bu oranlar farklılık gösteriyor elbette. 3 saate kadar vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı ve panik atak artış göstermekteyken 3 saatten sonra genellenmiş kaygı ve panik atak oranı düşmeye başlıyormuş. Genellenmiş kaygıyla binada geçirilen süre arasındaki ilişkiye baktığımızda da 1 saatten az vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %38.9, 1 saatten fazla vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %46.5, 2 saatten fazla vakit geçirenlerde kaygı oranı %50, 3 saatten fazla vakit geçirenlere baktığımızda da kaygı oranının %43.1 olduğunu görüyoruz. Panik atakla binada geçirilen süre arasındaki ilişki de incelenmiş. 1 saatten az vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %11.4'lerde kalmış. 1 saatten fazla vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %14, 2 saatten fazla vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %34.2 ve 3 saatten fazla geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %16'lara kadar yükselmiş. Araştırmaya katılanların fobi oranları da incelenmiş. Katılımcıların %41.5'i fobi veya fobileri olduğunu ifade etmişler. Toplam 217 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına bir baktım. %11.1'inin fobisi olabileceğini düşündüğü bulgulanmış. Yine araştırma neticesinde tespit edilen yaygın fobi türleri de belirleniyor. Bunları da anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

0: Güne güle.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
2: Ülke. Havaalanlarında insanlar neden acaba hep çok gergindir'i konuşuyoruz. Bununla alakalı bir araştırmanın yapıldığını söylemiştim. İnsanlarda birçok fobi türleri açığa çıkmış havaalanlarında. Uçak fobisi, panik atak, kapalı alan fobisi, açık alan fobisi, tanıdık ortamlar dışında bulunulduğunda rahatsızlık hissetme. Katılımcıların %26.3'ü bu fobilerden birinin, %10.1'i bu fobilerden ikisinin, %10.6'sı bu fobilerden üçünün, %4.1'i bu fobilerden dördünün, %1.4'ü ise bu fobilerden beşinin de kendinde bulunduğunu ifade etmiş. Tek tek fobileri incelediğimizde uçuş fobisi olduğunu düşünenlerin oranının %16.4 olduğunu görüyoruz. Kadınların biraz daha fobik olduğunu söyleyeyim. Evet, erkeklere oranla biraz daha fobikler. %46.3'lük bir oranla. Erkeklere baktığımda %34.2 çıkıyor karşıma. Tek tek fobilere baktığımızda yine uçuş fobisi tabii ki listenin en başında. Bu arada kişilerin sosyoekonomik durumlarına göre de fobileri incelenmiş. Alt orta sınıfta olan kişilerde fobik olduğunu düşünenlerin oranının daha yüksek olduğu da gözlemlenmiş uzmanlara göre.

Bugün size birbirinden ilginç konulardan bahsediyorum. Sizce evlilik insanı ne kadar değiştirir? Pek çok bekar insan evlenen arkadaşlarının ne kadar katlanılmaz ve sıkıcı hale geldiklerinden şikayet ediyor etrafınızda, değil mi? Peki durum gerçekten böyle midir dersiniz? Evlenince insan değişir mi? Biraz da bunu konuşalım ama şarkıların sonrasında.

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo Ülkü, Ülkü.
2: Az önce demiştim ki evlenince insan acaba değişir mi? Psikologlar evli insanların birbirleriyle yetinir hale mi geldiğini, yoksa halinden memnun insanların evliliğe daha mı yatkın olduğu sorusuna henüz yanıt bulamasalar da, araştırmalar başka bir insana bağlanıp onunla yaşamanın kişiliğimizde hem olumlu hem de olumsuz değişikliklere neden olduğunu gösteriyor diyor. Evlilik sadakati ve ileriye dönük düşünmeyi gerektiriyor biliyorsunuz. Birçok kişi açısından yaşam tarzında büyük de bir değişiklik anlamına geliyor bu. Ayrıca sürekli aynı insanla yaşamak sabır ve diplomasi işi. Çok da yanılmıyorum değil mi? Ama evliliğin kişilikleri nasıl değiştirdiğine dair fazla bir araştırma yok. En son araştırmalardan bir tanesi Almanya'da 15 bine yakın kişi üzerinde yapılıyor ve 4 yıl boyunca bu insanlarda ne tür kişilik değişimi olduğuna bakılmış. Evlilik sonrasında hayattan tatmin olma duygusu bir süre gelişse de bir yıl içerisinde eski haline dönüyor. Kadın ve erkek üzerindeki etkisi farklı tabii ki evliliğin. Elbette bunu da anlatırım size.

Evliliğin kadın ve erkek üzerindeki etkileri farklı demiştim az önce. Almanya'da bir üniversite bir araştırma yapıyor ve bu sırada araştırma sırasında 664 kişi evlenmiş. Böylece bekar kalmaya devam edenlerle evlenenler arasında kişilik değişikliği bakımından ne tür farklılıklar olduğuna da bakılabilmiş. Araştırmada dışa dönüklük ve yeniye açık olma özellikleri bakımından evlenen kişilerde bekarlara kıyasla bir gerileme olduğu görülmüş. Aradaki fark çok küçücük de olsa bekarların evlenen arkadaşlarını sıkıcı hale geldikleri yönünde suçlaması çok da temelsiz görünmüyor. 2000'de Amerika'da daha küçük bir grupla yapılan bir araştırma da var. Özellikle kadınlarda benzer bir sonuç alınmış. 2000'den fazla orta yaşlı insanın kişilikleri 6 ila 9 yıl boyunca İki kez teste tabi tutulmuş. Bu süre zarfında kadınlardan 20'si evlenmiş, 29'u da boşanmış. Evlenenlere kıyasla boşanan kadınlarda dışa dönüklük ve yeni tecrübelere açıklık bakımından ilerleme görülmüş. Yeni evlenen erkeklere baktığımızda boşananlara kıyasla daha güvenilir ve sorumlu davrandıkları görülmüş. Daha az duygusal dengesizlik özellikleri göstermişler. Yine geçtiğimiz senelerde yayınlanan bir araştırma ise evli erkeklerin daha gelişkin sorumluluk ve güvenilirlik özellikleri sergilediğini doğruluyor. Her

0: güme gülle, gül güme gülle.
1: Bugün 23 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı, Liva

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
1: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: Güne Gül'le, Gül Güne Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada liderlerin Türkiye-İran ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi için organize suç örgütleriyle mücadele konulu kapsamlı bir genelge gönderildiğini duyurdu. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi nedeniyle kent genelinde alınan bir dizi güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca 28 Haziran 10 Temmuz tarihleri arasında Ankara hava sahasında valilik izni dışında her türlü insansız hava aracı uçuşunun yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sahibi Türk olan kuru yük gemisine yönelik yapılan saldırıya ilişkin Rusya-Ukrayna savaşındaki tırmanmanın bir sonucu olarak Karadeniz'deki çıkarlarımızı ve bölgesel güvenliği tehdit eden saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık her iki ülkenin makamları nezdinde dile getirilmektedir açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından nükleer silah konusuna yönelik açıklamada bulundu. Trump, herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet farkında ifadelerini kullandı. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Denize çek gönder, denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş kundura.
5: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
9: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Komili 4 litre açık yağ 379.90, Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90, Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90, Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
15: Radyo Ülke.

0: Radyo Ülkü Ülkü.
1: Kafesinin kapısını açıp girerdim, hoş geldin aşkıma diye diye. Yılların acısını söküp atar

0: Bugün 23 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var. İyisini iste,
1: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

bir sevda böyle yıkılmaz. Böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne Mahmet gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu,

Bir yürek sürgünü gibisin, benden uzak, kendinden uzak. Bir sevda yorgunu gibisin, bana tuzak, kendine tuzak. Hani ruhun nerede? Sen ayaktayım diyorsun, yüreğin sürünüyor yerde. Bir aşkın var oysa senin, yüreğini koy göz bebeğine. Hoş geldin sevdam, hoş geldin.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop 40'lı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler Ağı'na üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler İnşa Etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın, Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 193 şüphelinin yakalandığını, 78'inin tutuklandığını açıkladı. İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha yakalandı. Kocaeli'de saklandıkları villada gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler olduğu tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım," dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergün Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra

0: Para satış Aydoğdu Gayrimenkul Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 Teksim'de. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.

0: Bugün 23 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası. sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Çibo 100 gram Türk kahvesi 59.95. Tamek 830 gram domates salçası 64.90. Drop kırklı tuvalet kağıdı 189.90. Rinsomatik 8 kilogram çamaşır deterjanı 249.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Bazen 80'ler.
20: Oturmuşum, oturum.
19: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
21: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
22: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

0: Programa Bergsan'a ait 2003 yılında yayınlanan Çilek şarkısıyla başladık ve madem öyle Athena macerayla biz de Retro'ya devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hey.

Unutulmaz şarkısı Ne Güzel Güldün Pinhani 5 Nisan 2004'te kuruldu. Grup aynı zamanda Kavak Yelleri adlı dizinin müziklerini de yapmıştır. Yonca Loci ile devam ediyoruz. 2001 yılındayız. Aşkta ve Ayrılıkta albümündeyiz. Şarkımız Sanlatma olacak. Şarkının orijinali Georgios Alkyos'a aittir.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Komili 4 litre ayçiçek yağı 379.90. Doğuş 5 kilogram toz şeker 209.90. Renax 2520 mililitre sıvı deterjan 99.90. Dalan 450 mililitre şampuan 59.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler Ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
20: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
18: Radyo Ülkü.

Yaşar, 2001 yılında yayınlanan albümü Masal'dan Acıtmıyor Sevda'nı seçtik ve Nil'le devam ediyoruz. Şarkımız da Extra Large. Özel bir şarkı, klarnet, keman,

Yasin Öncel 2006 yılından Aşkım Baksana Bana Dedi ve Teoman'la devam ediyoruz. Gönül Çelen'i dinleyeceğiz. Albümün A ve B yüzü de şarkılar yüksek tempo ile başlayıp yavaş tempoda biter. Canlı, fıkır fıkır bir albüm, müthiş bir aşk hikayesi ve mutlu son beklerken birden Sevdim Seni Bir Kere ile son tokatı patlatıp kapanışı yapar. Gönül Çelen 17 ile beraber Teoman'ın iki efsane albümünden

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek sınır kapılarındaki hizmet kalitesinin arttırılmasından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğine kadar birçok alanda yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi. İstanbul merkezi 8 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2002'den bugüne kamuda engelli istihdamında 15 kat artış sağlayarak 83.098 engelli bireyin kamuya yerleştirilmesini sağladık dedi. İletişim Başkanlığı tarafından dijital ortamlarda karşılaşabilecek risklere karşı toplumsal farkındalığın arttırılması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi, çocukların dijital ortamlarda korunması ve ebeveynlere rehberlik etmesi amacıyla yeni iletişim teknolojileri ve aile el kitabını yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım," dedi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
14: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
14: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.
19: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
18: Radyo

0: Her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cephe yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için Yol Mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için Yol Mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler Ağı'na üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projelerin girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
5: Her zaman, her yer.

0: Bugün 23 Haziran Salı. Mersin haberlerini sunuyoruz. Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'la birlikte 8 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı 2025 yılı sonuçlarında Mersin'in gelecekteki kalkınma vizyonunun önemli ölçüde tarım ve gıda temelinde şekilleneceği ortaya konuldu. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir de kabul edilen 12 yatırım konusunun 11'inin tarım ve gıda sektöründe yer alması Mersin'in sahip olduğu potansiyeli göstermektedir dedi. Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, yangın riskine karşın Gülnar, Mut, Aydıncık, Bozyazı, Anamur ve Silifke'de geniş kapsamlı ve uzun süreli elektrik kesintileri uygulandığını anımsatarak Toroslar EDAŞ'ı göreve davet ediyoruz. Yangın riskini bir bahane olarak kullanıp halkı elektriksiz bırakmak yerine bilimsel metotlar ve modern teknolojiyle altyapı eksiklikleri giderilsin açıklamasını yaptı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak Mersin'de su kesintileri, bozuk yollar, altyapı sorunları ve sinek problemi gibi temel belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandığını, yıllardır kamuoyuna duyurulan metro projesinde somut bir ilerleme olmadığını ifade etti. Mersin'de bir sitede tesettür mayolu bir kadının havuz alanına alınmamasına ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan site görevlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Olay Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde bulunan Zafer sitesinde meydana geldi. Tarsus'un Sıraköy mahallesinde bir şirket tarafından işletilen kalker ocağının yaklaşık 10 hektarlık mevcut ÇED alana proje kapsamında yaklaşık 38 hektarlık ilave alan eklemeyi planlanması mevzuata uygun bulunmadığı gerekçesiyle durduruldu. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üretim sezonu içerisinde ekili ürünlerinde değişiklik yapan çiftçilerin kayıtlarını güncellemeleri için son başvuru tarihinin 30 Haziran 2026 olduğunu duyurdu. Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün konvoyuyla yolu kesip araçlardan inerek oynayan ve trafiği engelleyen araç sürücülerine polis ekipleri 270 bin TL ceza kesti. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan iki araç sürücüsünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Mersin'de yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımı yoğunlaşırken itfaiye yetkilileri elektrik kaynaklı yangın riskine karşı vatandaşları uyardı. Mersin'in Toros dağlarındaki yaylalarda arıların bal mesaisi başladı. Yağışlı bir kış mevsiminin ardından rengarenk çiçeklerle kaplanan Eğriçayır yaylasında da arıcılar verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi ile Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava çok bulutlu, sıcaklık en düşük 25, en yüksek 32 derece olacak, rüzgar güneyden 13 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.
9: Radyo Ülke.
11: Son 2, 3.

23 Haziran'dan herkese merhabalar. Pazartesi atlattıktan sonra günler biraz daha kolay geçmeye başlıyor. Ama biliyorum yine bugün de yoğunsunuz. Bu yoğunluğun içinde en güzel şarkılarla size eşlik etmek için ben her zaman olduğu gibi tam da zamanında mikrofon başında yerimi aldım. O zaman başlasın mı Gülgüne Gül'le? Hoş geldiniz.

7'den 70'e adını duyduğumuzda ağzımızı sulandıran, hepimizin bayılarak yediği şey çikolata değil mi? Beyaz sütlü bitter demeden her gün olsa her gün yiyebileceğimiz çikolatanın tarihi oldukça ilginç. Diyorum ki bugün size ilk olarak bu lezzetli atıştırmalığın tarihinden bahsedeyim. Ama tabii öncesinde biraz daha meraklanın istiyorum her zaman olduğu gibi. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

gidelim mi? Düşünme. Öyle güzelsiniz ki galiba korkmaya başlamalı. Sizin kadar güzel olmak hemen yasaklanmalı.

Tanrıların yemeği olarak bilinen çikolatanın Mayalardan günümüze tadanları şaşırtan lezzetli tarihini anlatıyorum bugün size. Çikolatanın tarihi 4000 yıl önce. Günümüz Meksikası, eskinin Mezoamerika'sında başlıyor. İlk defa kakao çekirdekleri bu topraklarda bulunuyor çünkü. Latin Amerika'daki en eski uygarlıklardan biri olan Olmekler, kakao bitkisini çikolataya dönüştüren ilk uygarlık. Çikolatayı ritüellerde içip ilaç olarak da kullanmışlar dönemlerinde. Antik Aztek ve Maya geleneklerinde çikolataya ve kakao ağacına tanrıların yemeği denirmiş. Çikolata bu imparatorluklar için oldukça da kutsalmış. Çikolata ile alakalı çok daha fazlası var ama. Şarkılardan sonra birlikteyiz.

Antik Aztek ve Maya geleneklerinde çikolata ve kakao ağacına tanrıların yemeği denirdi demiştim şarkıların öncesinde. Aslında çikolata bu imparatorluklar için oldukça kutsal bir yiyecekmiş, biliyor muydunuz? Bu imparatorluklar çikolatayı çoğunlukla içecek formunda tüketmişler. Bu içecek kakao çekirdeklerinin öğütülmesinden sonra mısır unu ve acı biberle karıştırılmasıyla yapılıyormuş ve bunun bir sebebi varmış elbette. Bu içecek bir nevi her derde derman olan ilaçmış. Belki de insanlar bunu yedikten sonra mutluluk hormonları arttığı için böyle hissediyor olabilirler o dönemlerde. Mayalar ve Aztekler için bu içecek aynı zamanda ilahi bir iksir olarak da tanımlanmış. Peki bunu biliyor muydunuz? Aynı zamanda tanrılardan bir hediye olarak kabul edilmiş. Aztekler özellikle kakaoyu dini törenlerinde ve savaştan sonra içerlermiş. Kakao çekirdekleri o kadar değerliymiş ki Azteklerde para olarak üst sınıflar arasında çokça kullanılmış bir dönem ve altından bile daha değerliymiş. Para yerine kullanılan diğer yiyeceklerden de bambaşka bir programda elbette bahsederim size. Bununla birlikte Aztekler insanları kurban etmeden önce son yemek olarak onlara bir bardak sıcak çikolata verirlermiş. Aslında Mayalarda da durum çok farklı değil. Her yıl bayramlarında kakao tanrıları Ekçua'ya en değerli hediyelerini sunuyorlar ve ona gönülden tapıyorlar. Tarihler 16. yüzyılı gösterdiğinde Hernan Cortes kakaonun ana vatanına geliyor. Mezoamerika'da bu gıda maddesinin iyileştirici özelliklerini görüyor ve onun çok önemli bir ticaret metası olduğunu keşfediyor. Sonrasında neler mi oluyor? Az sonra birlikteyiz.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz alışverişi başlasın, bütçeniz rahatlasın.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Piril 1500 mililitre bulaşık deterjanı 99.90. Yetiş 4 kilogram çamaşır suyu 69.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın yürüttüğü Yeşil Şehirler Programı'nın 10. yılı kapsamında Londra'da düzenlenen Yeşil Şehirler Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Yeşil Şehirler Ağına üye belediye başkanlarının, uluslararası kuruluşları, özel sektör temsilcilerinin, akademisyenleri ve gençlik örgütlerini bir araya getiren Yarına Yatırım, Herkes için Yeşil ve Dirençli Şehirler inşa etmek temasıyla düzenlenen toplantı, son 10 yılda Yeşil Şehirler Programı kapsamında elde edilen kazanımların değerlendirilmesiyle gelecekteki işbirliği alanlarının belirlenmesi amacıyla düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor programı sonrası basın bildirgesi yayınlandı. Program kapsamında üretici ve uzman görüşü buluşmaları sayesinde coğrafi işaretlerin geleceğine ışık tutacak temel kararlar ve sonuçlar ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin projeleri, girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen Güçlü Kadın Güçlü Yarın projesinin lansman etkinliği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'de gerçekleştirildi. Nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerinden oluşan Akbüyü Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Toplantıda Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akbüyü Nükleer Güç Santrali İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Gürgüne Gül'le de bugün ilk olarak size çikolatanın tarihini anlatıyorum. Hernán Cortés'ten bahsetmiştim hatırlarsanız. Kendisi İspanyol bir fatih. Kakao'yu yanına alarak Avrupa'ya dönüyor. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Avrupa'da çikolata ilaç olarak kullanılmış ama tek bir farkla. İnsanlar orijinal tarif çok acı olduğu için içine bal, şeker, vanilya gibi eklemeler yapmaya başlamışlar. 1828 yılına kadar Avrupa'nın zengin aileleri kakaonun tadını çıkarmışlar elbette. Tabii sadece bir içecek olarak. Onu piyasaya süren ve ana akım haline getiren Hollandalı çikolata üreticisi Conrad van Houten aslında. İcadı yağın kakao çekirdeğinden ayrılmasını ve ince bir tozun geride bırakılmasını içeriyor. Bu toz kakaoyu çok daha lezzetli bir içecek haline dönüştürüyor. Bugün hala tükettiğimiz sıcak çikolata haline gelmesi için de içine süt eklemiş. Bununla birlikte seri üretime geçiliyor ve çikolata artık tabii pahalı bir ürün değil. Herkesin satın alabileceği kadar ucuz bir ürün haline geliyor. 1847'de de İngiliz çikolata üreticisi G.S. Fry İlk çikolata barını buluyor. Bu yiyecek herkes tarafından çok seviliyor ve çikolata artık içecek yerine yiyecek olarak tanınmaya başlanıyor. Bu arada Türkiye'de ilk çikolata fabrikasının da 1920'lerde kurulduğunu hemen ekleyeyim. Melba çikolataları.

gönülden inanalım, ister bunun boş bir inanç olduğunu farkında olalım. Hepimiz böyle yanımızdan siyah bir kedi geçtiğinde tedirgin oluyoruz. Peki nedir acaba içimize işlemiş bu saçma inancın kaynağı dersiniz? Tarihe şöyle bir baktım. Kedilerin kimi toplumlar için özel bir yeri olduğunu görüyoruz aslında. Mesela Antik Mısır'da durum böyle. Tarihsel süreci M.Ö. 3000 yılına kadar takip ettiğimizde kedilerin renkleri her ne olursa olsun saygı duyulan canlılar olduğunu görüyoruz. Bu dönemde kediler toplum tarafından adeta hayvanlar aleminin rak yıldızları gibi görülüyorlar ve bir kediyi öldürmek en büyük suçlardan bir tanesi olmuş. Keşke günümüzde de böyle olsa. Kedilerin sahip oldukları bu statüyü kaybetmeye başlamalarına şöyle bir baktım. Orta çağa denk düşüyor aslında. Bunun sebebi bu dönemde kedilerin cadılar ve cadılıkla ilişkili görülmeye başlamaları. Orta çağ toplumlarında biliyorsunuz büyük korku kaynağı olan sözde cadılık pratiği sebebiyle sokak kedilerini besleyen kadınlar kara büyücülükle suçlanmışlar. Ve bu da kedilerin zamanla prestij kaybetmesine sebep olmuş. Cadıların yoldaşı olarak görülmeye başlayan kediler artık toplum için tekinsiz olarak kabul edilmiş. Bu inanış o döneme ait efsanelerle daha da pekiştirilmiş. Mesela 1560'ların İngiltere'sine baktığımızda bir iddia ortaya atılmış. Hikayeye göre ay ışığının olmadığı bir gece yürüyüş yapan baba ve oğul önlerinden siyah bir kedinin geçtiğini görüyorlar ve o dönemde çoğu insanın yapacağı gibi ona taş atmaya başlıyorlar. Taşlarla yaralanan kedi ise yakında bulunan ve cadı olduğundan şüphelenilen bir kadının evine girerek gözden kayboluyor. Baba ve oğul ertesi gün şehirde kedinin evine girdiği kadını görüyorlar. İlginç bir şekilde kadın topallıyor. Kollarında ve başında da morluk var. Baba ve oğul bunun tuhaf bir rastlantıdan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorlar ve zamanla tüm kente yayılan bu hikaye sebebiyle cadıların gece olduğunda kara kediye dönüştükleri inancı yaygınlaşıyor. Aslına bakarsanız dünya döndüğü süre içerisinde kötü insanlar var olmuş üzerinde. Üstelik bu hikayelerden yalnızca bir tanesi. Orta çağ toplumları kara kedileri başka açılardan da cadılıkla ilişkilendirmiş. Bunu da konuşacağız ama şarkıların sonrasında.

0: yine temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.
1: Program devam ediyor. Kara kedilerin neden kötü şans getirdiğini düşünüyoruz'u konuşuyorduk. Az önce demiştim ki orta çağ toplumları kara kedileri aslında birçok açıdan cadılıkla ilişkilendirmiş. Şu andan itibaren bizimle olan dinleyicilerimiz için de söylemiş olalım. Cadıların geceleri sokaklarda fark edilmeden gezinebilmek için siyah kedilere dönüştükleri inancı Amerika'da gerçekleşen cadı mahkemeleri süresince de merkezi inanış olmuş. O zamanlar yaygın kabul görmüş bu inanışın izlerine bugün özellikle Amerika'da gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarında rastlıyoruz. Bu bayramın başlangıcı ve gelişimi tamamen başka bir kökene dayanıyor olsa da cadılar ve kediler arasında kurulan ilişki bu kutlamalarda da biraz baskın. Kaldı ki dünyanın bazı kültürlerinde kara kediler iyi şans sembolü olmayı sürdürüyor. Tabii ki iyi insanların yaşadığı toplumlarda. Mesela İskoçya'da eve giren gizemli bir kara kedinin o eve bereket getireceğine inanmış insanlar. 19. yüzyıl korsanlarına göre ise eğer bir kara kedi size doğru yaklaşıyorsa bu iyi şans olarak görülmeliymiş. İngiltere'nin bazı kesimlerinde düğün hediyesi olarak verilen kara kedinin ise geline iyi şans getireceğine inanılıyor. Kısacası kara kedilerin kötü şans getireceği inancı aslında toplumsal olarak inşa edilmiş ve değiştirilmesi gereken bir inanç. Çünkü onlar da birer canlı ve üstelik çok güzeller. Çünkü bu gibi inanışlar kimi zaman hayvanlara kötü muamele edilmesine sebep oluyor biliyorsunuz. Kara kediler de diğer tüm hayvanlar kadar son derece masum ve sevimli canlılar. Tarihi baştan yazalım mı, ne dersiniz? Dünyanın iyiliğe ihtiyacı var.

0: Gülgüne Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Terör örgütü DHKPC'ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındaysa hakkında gözaltı kararı verilen 209 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde jandarma uzman çavuş Samet Karabulut'un görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olduğunu bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek her iki tarafta da bakım, hazırlık ve ihale süreçlerinin ilerlediğini söyledi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde İMHA sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline giriş yapacak. Öğretmenlere yönelik 29-30 Haziran'da gerçekleştirilecek 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri ise çevrimiçi düzenlenecek. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İsviçre'de ABD ile yürütülen teknik müzakerelerde mutabakatın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde uzlaşmanın sağlandığını, çalışma grupları kurulması kararına varıldığını bildirdi. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu'nun yaptığı ikinci değerlendirme toplantısının ardından 2026-2027 sezonu için profesyonel futbol liglerinde lisans alan kulüp sayısı 21'den 29'a yükseldi. FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası elemeleri C grubunda Bosna Hersek ve İsviçre ile karşılaşacak A erkek milli takımı hazırlıklarına İstanbul'da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezondaki harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira olarak açıklandı. Fenerbahçe'nin harcama limiti 6 milyar 330 milyon 32 702 lira, Beşiktaş'ın ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira oldu. 2026 Dünya Kupası J grubu ikinci hafta maçında Arjantin Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı. Dallas Stadyumunda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Messi attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.262 lira 44 kuruş, Amerikan doları 46 lira 47 kuruş, euro 53 lira 14 kuruş, sterlin 61 lira 64 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolar 65 sent, bir bitcoin 64.234 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.729 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Niğde, Kayseri, Sivas, Rize, Artvin, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
7: Ay,
0: 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke
16: her zaman her yerde.

Havaalanındaki yolcuların neden hep gergin olduğunu hiç düşünmüş müydünüz? Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği'nin yaptığı bir araştırma geçti bugün elime. Çok da ilginç bir araştırma. Havaalanındaki yolcuların anlık kaygı düzeyleri gerçekten düşündürücü. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Havacılık ve Uzay Psikolojisi Derneği Başkanı Dr. Muzaffer Uyar yönetiminde TAV Havalimanları Holding'in desteğiyle gerçekleştirilen araştırmada havaalanlarındaki yolcuların kaygı düzeyleri incelenmiş. Yapılan araştırmaların bulguları incelendiğinde de havaalanında bulunanların %82.5'inde anlık kaygı belirtilmiş. Bu oran havaalanında bulunan yolcuların ne kadar gergin olduklarını aslında daha açıkça ortaya koyuyor bize. Yani yolcuların havaalanında bulunmasıyla o anki kaygı düzeyleri arasında yüksek bir ilişki var. Araştırmanın detaylarından bahsetmek istiyorum size şarkıların sonrasında.

Havaalanındaki yolcular neden acaba gergin, bununla alakalı bir araştırma yapıldığını söylemiştim. Yapılan araştırmaya göre havaalanında geçirilen süre arttıkça anlık kaygı da artış gösteriyor. Bir saatten az vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %44.4, bir saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %44.2, iki saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %50 ama üç saatten fazla vakit geçirenlerde anlık kaygı oranı %62.7'ye kadar yükseliyor. Genellenmiş kaygıda ve panik atakta bu oranlar farklılık gösteriyor elbette. 3 saate kadar vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı ve panik atak artış göstermekteyken 3 saatten sonra genellenmiş kaygı ve panik atak oranı düşmeye başlıyormuş. Genellenmiş kaygıyla binada geçirilen süre arasındaki ilişkiye baktığımızda da 1 saatten az vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %38.9, 1 saatten fazla vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %46.5, 2 saatten fazla vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı ve panik atak artış göstermekteyken 3 saatten sonra genellenmiş kaygı ve panik atak oranı düşmeye başlıyormuş. Genellenmiş kaygıyla binada geçirilen süre arasındaki ilişkiye baktığımızda da 1 saatten az vakit geçirenlerde genellenmiş kaygı oranı %38.

olduğunu düşünenlerin oranı %14, 2 saatten fazla vakit geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %34.2 ve 3 saatten fazla geçirenlerde panik atak olduğunu düşünenlerin oranı %16'lara kadar yükselmiş. Araştırmaya katılanların fobi oranları da incelenmiş. Katılımcıların %41.5'i fobi veya fobileri olduğunu ifade etmişler. Toplam 217 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına bir baktım. %11.1'inin fobisi olabileceğini düşündüğü bulgulanmış. Yine araştırma neticesinde tespit edilen yaygın fobi türleri de belirleniyor. Bunları da anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

0: Güldürü Gül'le Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo
1: Ülkü. Havaalanlarında insanlar neden acaba hep çok gergin diri konuşuyoruz? Bununla alakalı bir araştırmanın yapıldığını söylemiştim. İnsanlarda birçok fobi türleri açığa çıkmış havaalanlarında. Uçak fobisi, panik atak, kapalı alan fobisi, açık alan fobisi, tanıdık ortamlar dışında bulunulduğunda rahatsızlık hissetme. Katılımcıların %26.3'ü bu fobilerden birinin, %10.1'i bu fobilerden ikisinin, %10.6'sı bu fobilerden üçünün, %4.1'i bu fobilerden dördünün, %1.4'ü ise bu fobilerden beşinin de kendinde bulunduğunu ifade etmiş. Tek tek fobileri incelediğimizde uçuş fobisi olduğunu düşünenlerin oranının %16.4 olduğunu görüyoruz. Kadınların biraz daha fobik olduğunu söyleyeyim. Evet, erkeklere oranla biraz daha fobikler. %46.3'lük bir oranla. Erkeklere baktığımda %34.2 çıkıyor karşıma. Tek tek fobilere baktığımızda yine uçuş fobisi tabii ki listenin en başında. Bu arada kişilerin sosyoekonomik durumlarına göre de fobileri incelenmiş. Alt orta sınıfta olan kişilerde fobik olduğunu düşünenlerin oranının daha yüksek olduğu da gözlemlenmiş uzmanlara göre. Ben ya-

Bugün size birbirinden ilginç konulardan bahsediyorum. Sizce evlilik insanı ne kadar değiştirir? Pek çok bekar insan evlenen arkadaşlarının ne kadar katlanılmaz ve sıkıcı hale geldiklerinden şikayet ediyor etrafınızda, değil mi? Peki durum gerçekten böyle midir dersiniz? Evlenince insan değişir mi? Biraz da bunu konuşalım ama şarkıların sonrasında. Yakın.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Denize çek gönder, denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke. Radyo Ülke. Ülke.
4: Az önce demiştim ki evlenince insan acaba değişir mi? Psikologlar evli insanların birbirleriyle yetinir hale mi geldiğini, yoksa halinden memnun insanların evliliğe daha mı yatkın olduğu sorusuna henüz yanıt bulamasalar da, araştırmalar başka bir insana bağlanıp onunla yaşamanın kişiliğimizde hem olumlu hem de olumsuz değişikliklere neden olduğunu gösteriyor diyor. Evlilik sadakati ve ileriye dönük düşünmeyi gerektiriyor biliyorsunuz. Birçok kişi açısından yaşam tarzında büyük de bir değişiklik anlamına geliyor bu. Ayrıca sürekli aynı insanla yaşamak sabır ve diplomasi işi. Çok da yanılmıyorum değil mi? Ama evliliğin kişilikleri nasıl değiştirdiğine dair fazla bir araştırma yok. En son araştırmalardan bir tanesi Almanya'da 15 bine yakın kişi üzerinde yapılıyor ve 4 yıl boyunca bu insanlarda ne tür kişilik değişimi olduğuna bakılmış. Evlilik sonrasında hayattan tatmin olma duygusu bir süre gelişse de bir yıl içerisinde eski haline dönüyor. Kadın ve erkek üzerindeki etkisi farklı tabii ki evliliğin. Elbette bunu da anlatırım size.

evliliğin kadın ve erkek üzerindeki etkileri farklı demiştim az önce. Almanya'da bir üniversite bir araştırma yapıyor ve bu sırada araştırma sırasında 664 kişi evlenmiş. Böylece bekar kalmaya devam edenlerle evlenenler arasında kişilik değişikliği bakımından ne tür farklılıklar olduğuna da bakılabilmiş. Araştırmada dışa dönüklük ve yeniye açık olma özellikleri bakımından evlenen kişilerde bekarlara kıyasla bir gerileme olduğu görülmüş. Aradaki fark çok küçücük de olsa bekarların evlenen arkadaşlarını sıkıcı hale geldikleri yönünde suçlaması çok da temelsiz görünmüyor. 2000'de Amerika'da daha küçük bir grupta yapılan bir araştırma da var. Özellikle kadınlarda benzer bir sonuç alınmış. 2000'den fazla orta yaşlı insanın kişilikleri 6 ila 9 yıl boyunca İki kez teste tabi tutulmuş. Bu süre zarfında kadınlardan 20'si evlenmiş, 29'u da boşanmış. Evlenenlere kıyasla boşanan kadınlarda dışa dönüklük ve yeni tecrübelere açıklık bakımından ilerleme görülmüş. Yeni evlenen erkeklere baktığımızda boşananlara kıyasla daha güvenilir ve sorumlu davrandıkları görülmüş. Daha az duygusal dengesizlik özellikleri göstermişler. Yine geçtiğimiz senelerde yayınlanan bir araştırma ise evli erkeklerin daha gelişkin sorumluluk ve güvenilirlik özellikleri sergilediğini doğruluyor. Her

0: Güngül'le, Gülgün'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
4: Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
7: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: En iyi müzik, en iyi program.

0: Telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yolcular Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke. Radyo.

sözlerine. Her şey çok güzel olacak.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: En iyi müzik, en iyi program. Radyo Ülke.
1: Sen hiçbir şey yapma, öyle dur. Çünkü ben sana

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.